0: aşkım. Allah'ım.
1: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

sevda canım kalmamış. Yüzüm ellerim siliniyor aşkım, sabrım

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağlay yüreğim ağlay, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

tek seni, tek seni sevdim. Ben yanmayayım, söyle kimler yansın? Şu yalan dünyada gerçeğin sendin. Bu vedaya kalbim nasıl dayansın? Çoktan

başka, herkes yabancı, herkes ev. Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, asla birbirimizi bırakmak yok, terk etmek yok.

0: dinle.
1: Hala ilkünkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Burası Radyo Karadeniz. Ahoy.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.

0: Burası Radyo Karadeniz. Montatişe aha aha. Prihajo arda ha. Çarçı çarçı çi çi çi. Otmo hoşi çe. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırandır Karadeniz, sardım dört yandımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşında bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

Evet, günaydınlar, günaydınlar. Coşkun Show başlıyor şöyle. Saatlerimiz 9. Normalde 8'de başlamamız gerekiyordu. Malum yoğunluk, iş sezonu. Anca düşebildik buraya. Haydi bismillah diyelim. Bir alkış gönderelim herkese. Günaydınlar diliyorum. Coşkun Show başladı. Radyo Karadeniz'de. Bölgemizin en iyi radyosu Radyo Karadeniz'de. Günaydınlar diliyorum. Hazır mıyız? Her an her şey olabilir. Bu bizi kim alabilir? Şansı yok. Vallahi bunu demeden olmazdı yani. Geçemezdim yani böyle.

28 Ağustos 2026. Valla yani güneşi adam gibi görmezden bitirdik sanırım yazı. Yaz bitti herhalde, yaz bitti. Hani diyorlar ya, Eylül'de pastırma yazları geliyor diye. Bakalım yattı ne olacak. Valla inanır mısınız? Yoğunluk, iş yoğunluğu, gece yoğunluğu derken bir iki haftadır biraz aksattık. Bir de sesim de gitmişti, ancak kendime geldim. İdare ediyoruz. Devam. Şöyle güzel güzel hareketli ilk Karadeniz şarkılarıyla başlıyoruz tabii ki de. Karadeniz şarkılarıyla başlıyoruz. Tabii böyle istekleriniz en sona bırakıyorum. Olanları çalıyorum. Bazen mantalen yalan değil. İdare edin artık. Evet, yayınımız başladı. Şöyle bir WhatsApp mesaj attığımızı hatırlatıyorum hemen. 0532 715 0694. Biraz hızlı mı oldu sanki? Muğum motoricimizin. Hadi bakalım bir daha söyleyelim. 0532 715 0694. Ondan dur bu nazari. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Yani aksatmayın. Böyle hadi bakalım, kimler bizi dinliyor şu an, onlardan mesaj bekliyorum.

Evet, Bayram Bey ulaşmıştı sabah yayına gelmeden önce bana yazmış. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Gününüze güneş gibi doğuyorsun Balrak. Ben İstanbul'da yaşayan Adanalı, sizin sayenizde kemençe ve tulum aşığı olan Bayram Arap seviliyorsunuz. Her yerde dedi, alkış gönderiyorum kendisine. Buradan Adana'ya selamlar olsun o zaman. Evet, Sinan Bey ulaştı bizlere. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar kardeşim dedi. İyi yayınlar diliyorum, sabah sporuna devam dedi. Sana da kolay gelsin abim, maşallah. Vallahi yani her sabah Allah ellerine koluna kuvvet versin diyoruz. Bir alkış da sana göndereyim abim, Sinan Bey.

Boncuk boncuk gözleri. Grubon valla çok güzel bir şarkı yaptı kendisi. Grup arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Evet, sabah enerjiniz, sabah heyecanınız, sabah temponuz. Bu desem bilmiyorum. Artık buradayım. Hem tatlı hem özelsin. Gelebildiğim kadar geleceğim. İş yoğunluğu malum, yaz ayında böyle geçiyor. Valla gece saat evde birde eve girebiliyorum. Sen bir içim su de yılsam. Sabah kalkmakta zorlanıyorum biraz. Ne

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Reklam. Cennet vatanımın güzel insanları. Coşkun Show'u dinleyin. Kendinize gelin. Magay Şaşe Damani. Coşkun Show. Radyo Kalevi dinleyin. Kendinize gelin. Herkese günaydın. Coşkun Show başlıyor. Kendinize gelin. Magay Şaşe Damani. Magay Şaşe.
2: Evet, uzun zamandır Adem benzinlerini vermemişti. Ne demiş? Amani Mogoy Şaşert. Coşkun Show'u dinleyin diyor kendisi. Yani bilmem anlatabildim mi? Evet, günaydınlar diliyorum. Saatlerimiz 09.15. Valla 15 dakikadır yayındayız. Saat 9'da yayına girdim. Normalde 8'de girmem gerekiyordu ama ne yapalım, uyanamıyorum. Yorgunluk çöktü üstüme, inanın. Bu gurur diyorlar ya Lazca'da. Evet, şöyle bir WhatsApp mesaj attığımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694. Evet, bizlere kimler ulaşmıştı? Sinan abim ulaştı. Bayram Bey ulaştı. Ali abim ulaştı. Yazıyor şimdi Ali abim. Antep'e selamlar olsun. Günaydınlar Coşkun Bey. İyi yayınlar. Onay Şahin'den Nazmiyem adlı parça çalabilir misin? Hemen bakıyorum abim. Hemen şöyle bir araştırayım. Var mı yok mu? Hemen ona göre bilgilendiriyorum seni. Antep'e selamlar olsun. Sevgiler olsun. Karadeniz bölgesinden kucak dolusu selamlar yolluyoruz Antep'e. Bir alkış göndereyim sizlere.

Evet şöyle, mesajlarınızı bekliyorum WhatsApp'tan. Şu an bizlere ulaşan, dinleyen herkesten şöyle WhatsApp mesaj attığımızı aktif hale getiriyorum. Burada mıyız? Dinliyor muyuz? Rize, Trabzon, Artvin, bütün Karadeniz bölgesi, İstanbul, İzmir, Ankara, yurt dışında olan bütün hemşerilerimizden mesajlarınızı bekliyorum. Bölgemizin en iyi radyosu Radyo Karadeniz 87.5. Bölgemizde bugün biraz kapalı ama güneş açsa mı açmasa mı arada kaldı yani. Zaten güneşi özledik de. Ama serin geçiyor, yalan değil. Vallahi geçen gün yayladaydık. Ya buz gibi, bu nasıl bir şeydir? Vallahi dondum sonra. Böyle bir şey olamaz, inanır mısınız? Bir rüzgar vurdu, bir daha yokum. Böyle bir rüzgar yoktu. Buz gibi rüzgar yaylalarda gerçekten böyle uyuyacaksın. Hele ahşap yerde var ya. Mükemmel oraya uyumak. Uyumak. Oh ne sardı geçen gün. Vallahi 3-4 saat uyudum ama inan her şeye bedeldi. Gerçekten yaylaya gitmenizi tavsiye

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle, Ali abimizin isteğini yerine getirdik. Antep'e selamlar olsun. Karadeniz'e ve ekibinize hayırlı cumalar diliyorum yazdı abimiz. Size de hayırlı cumalar abim. Valla bugün mübarek gün. Cuma gitmeyi unutmuyoruz. Yayınımız devam ediyor. Saatimiz 09.25'i göstermekte. Şu an çay bahçesinde olan var mı? Çay toplayan var mı aramızda? Ben çay topluyorum şu an. Siz, bir de seni dinliyorum diye. Çünkü sahil bölgesinde şu an çaylar bitti. Biraz yüksek kısımlarda sanırım devam ediyor çay toplamak. Vallahi ikinci sürüm de bitti. Üçüncü sürüme yakında selam vereceğiz inşallah.

0: Coşku Show devam ediyor. Bir de hatırlatma yapalım. Lütfen böyle yağmurlu zamanlarda, bir de dalgalı zamanlarda lütfen denize girmeyelim. Bundan 2-3 gün önce Çaylı ilçemizde iki vatandaşımız
1: çok peşinden gezdi.
0: Denizde boğulma vakası yaşadı. Buradan ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Lütfen denize girerken dikkat edelim. Denizde akıntı oluyor. Ben yüzme biliyorum demeyin. Lütfen dikkat ediyoruz.

Evet şöyle çay yaptık mı? Çaylar hazır mı? Sabah sabah ne gider? Tabii ki de çay gider yani. O ne gidecekti mor? Bir su bir çay. Vazgeçilmez. Evet şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatıyorum. 0532 715 06 94 nolu Radyo Karadeniz mesaj bölümüne mesajlarınızı atabilirsiniz. İstekleriniz varsa da çalabilirim buradan. Ama böyle Karadeniz olsun. Pop falan olursa en sona bırakıyorum. Hazır mıyız? Ha böyle bir tulumlu bir şarkı gelsin o zaman. Erol Şahin'den Ver Elini şarkısını bir dinleyelim ha böyle. Hazırlıklı olun, her an her şey olabilir.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle çok güzel, enerjili, tempolu yayın sizi beklemekte. Baktım Adem abi de yok. Buralar bana kaldı şu an. Biraz uzatacağım. Yayınımız devam ediyor. Radyo Karadeniz'den ve şu an Instagram hesabımdan, Coşkun Uçkan hesabımdan şu an canlı yayındayım. Arada açıyorum hesabımdan, canlı yayında açıyorum. Coşkun Uçkan hesabımdan şu an canlı yayındayım. Evet, şöyle bir WhatsApp mesaj attığımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715-0694 nolu mesaj hattımızdan Radyo Karadeniz mesaj hattına bomba gibi mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Bomba atmayın ama. Sonra lazım olur. Haydi bakalım. Valla İbrahim Sarı'nın yapay zeka şarkısı birebir sesini de benzetmişler ama gerçekten çok güzel yapmış.

Evet, şu an WhatsApp mesaj hattımızı aktif ettim. 0532 715 06 94. Vallahi uzun zaman oldu. Yani 2 hafta oldu. Yayınımız biraz aksadı çünkü yoğunluk vardı. Çalışıyoruz akşamları, ondan sabah kalkmakta biraz zorlanıyorum. Ama şöyle bir hatırlatalım, unutturmayalım. 0532 715 06 94. Ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de Instagram hesabından şu an canlı yayındayım. Oradan mesaj yazarsanız bazen kafamı çevirirsem görebileceğim. Yayınımız devam ediyor. Celal Zanuri Bere selamlar yollandı. Instagram hesabından da yayındayım şu an bu arada. Haydi bakalım, yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en iyi radyosu Radyo Karadeniz'de, saatlerimiz 09.35'i göstermekte. Ha, böyle bir aksiyon olacak, heyecan olacak. Heyecan olmadan olmuyor. Ne demiş? İşleyen demir pas tutmaz. Bunu diyen doğru demiş. Herkese günaydınlar diliyorum. Bir alkış gönderiyorum.

Evet, Çetin abim ulaştı. Şu an Çetin abim bizleri dinlemekte. Abim bakacağım. Bir de Jale ablamız, Jale Yılmaz da ulaştı bizlere. Der çekmeye mi geldik bu dünya attı parça isteyen hesabımızdan. Şu an bizlere yazdı. Bir de Recai hocam. Recai hocam da şu an bizlere kolay gelsin kardeşim yazdı. Teşekkür ederim abim. Şu an Radyo Karadeniz'de canlı yayındayız. Bir de Instagram hesabımızdan şu an canlı yayın yapmaktan böyle aksiyon olacak. Bakalım sabahları canlı yayın yapacağız inşallah. Pazartesi başlıyorum. Yer ben seni. Bazen yayındayken oraya bakamıyorum ama olsun. İzleyenlere de güzel bir şarkı göndereceğim.

Evet, Murat Hacıoğlu şu an abimiz de yazdı bizlere, sesine sağlık dedi. Allah razı olsun abim. Sen de on numarasın. Murat abime sevgiler gönderiyorum. Bir de saygılar. Bir alkış gönderin. Şu an beni dinleyen herkese günaydınlar diliyorum. Bu çayları hazırladık mı? Çay hazır mı çay? Valla bir çay yaptım. Tavuşan kanı mı bilmiyorum ama mükemmel bir çay oldu. Tadı da tam yerinde böyle. Oh oh hoş.

Evet, şu an sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun. Coşkun Show devam ediyor. Adı üstünde Coşkun Show. Bu lahana değil. Evet, yayınımız devam ediyor. Nereden çıktı ben de bilmiyorum. Evet, Emre kardeşim yazdı. Bir yanına Instagram'a bakıyorum böyle. Mesajlarınız gelmeye de devam ediyor oradan bu arada. Ver ayarı dedi. Kendimize gelelim. Bu herhalde. Bu kendine gel, kendine. Adıma video ya. Kendine gel, kendine Coşkun dedi. O bir gün yakaladı beni. Ben adım abim seviyorum kendisini. Beni bir havule tuttu, bir sirkeledi beni. Kendine gel, kendine Coşkun dedi. O gün bugündür aha böyle gidiyorum. Hadi bakalım.

Evet, bu arada şöyle bir WhatsApp mesaj attığımızı hatırlatalım. 0532 715 0694, ne oldu? Mesaj attığımızdan böyle Radyo Karadeniz'e mesaj atabilirsiniz. Ve de Instagram hesabımdan şu an canlı yayındayım, Coşkun Uçkan olarak hesabımdan şu an canlı yayındayım. Oradan da izleyebilirsiniz bizleri. Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj bölümü 0532 715 0694. Bunu ezberletelim yani, kolay olsun diye hatırlatıyorum hemen.

Evet, Jale ablamızın bir isteği vardı. Dert çekmeye mi geldik bu dünyaya? Birazdan göndereceğim ablam. İsteklerinizi WhatsApp mesaj hattımızdan atarsanız direkt önüme düşüyor. O tarafa bakamadığım için yandan çekim yapıyorum çünkü telefonu koyacak yer bulamadım.

Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 09.44'ü göstermekte. Valla 44 dakika oldu. Normalde 8'de yayına girmem gerekiyordu. Bir saat uçak rotarı yaptık. Uçağımız gecikti diyelim biraz. Çayım da bitti ya. Çay doldurmaya üşeniyorum. Coşkun şov başladı, haydi sesi aç. Valla öyle çay yaptım ki, hani canınız çeker mi bilmiyorum, çekebilir de. Valla çok güzel, böyle kıpkırmızı, hani diyorlar ya bizim dilde, kıpkırmızı çay attım. Oh oh oh, yine sarıyor. Gözüne sevileyim, gözüne kesileyim. Hakkı abi. Evet, bizlere Ayhan Uçkan, Mustafa abim, Mustafa Uçkan'a selamlar olsun. Bizlere ulaştı. Seni seviyoruz. Hep seni dinliyoruz. Engin Aptekin'den çalar mısın dedi. Abim tabii ki de. Bu seni iste Mustafa abi. Senden hizdisi mezarda. Öyle diyorlar da herhalde abi. Seni seviyoruz. Sana güzel bir şarkı göndereceğim. Engin abiden birazdan gelecek. Ondan önce şöyle bir Ayhan Aptekin'den şimdi geldi ağlamanın zamanı. Jale ablamız istedi bu isteği. Arada tabii ki de böyle olacak. Mekanı cennet olsun Ayhan Aptekin'den. Bir güzel bir şarkı dinleyelim şöyle. Şimdi geldi ağlamanın zamanı. Böyle il dışında olanlar, hasret çekenler, Radyo Karadeniz'i açsınlar.

Diyorum Instagram hesabımızdan şu an Coşkun Uçkan hesabından canlı yayındayım. Oradan beni dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Valla istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Bir de Radyo Karadeniz'in mesaj bölümüne de mesaj atabilirsiniz. Yani oradan atın, o taraftan atın. 0532 715 06 94. Bak ha buradan mesaj attığımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram hesabından gösteriyorum şu an. Böyle bir aksiyon olsun, heyecan olsun. Programımıza arada böyle canlı yayında yapıyoruz. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyelim. Hadi bakalım. Devam edelim yayın.

0: Evet, bizlere Jale Yılmaz ulaşmıştı. Dert çekmeye mi geldik bu dünya? Adlı şarkıyı bizden istedi. Ablamıza gönderiyorum. Mustafa Uçkan, Mustafa abimizin isteği de birazdan gelecek. O da Engin Baba'dan, Engin Aptekin'den güzel bir şarkı çalar mısın dedi. Abim birazdan gönderiyorum. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Çok güzel bir program sizleri beklemekte.
1: Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Cale Yılmaz'ın isteği şimdi geldi. Ağlamanın Zamanı adlı şarkıyı istemişti. Çok güzel bir şarkı. Ayhan Aptekin'den güzel bir şarkı gönderdik. Şöyle bir Cale ablamızı alkışlayalım buradan. Selamlar olsun Dutka'ya. O bizi kim alabilir? Boşansıyor. Evet Seher Hanım şu an bizlere ulaştı. Halit Bey nerede? Halit Bey iş yerinde mi şu an? Ona da selamlar olsun buradan. Oo, bir de Elay da bizi dinliyormuş. Elay Hanım nasılsın? İyisindir inşallah Elay Hanım. Hafize İlmaz. Aa, Yılmaz dedim, pardon. Artuk Çavuşoğlu. Bir sene oldu ama yavaş yavaş alışıyorum. Alışıyorum. Hafize Yılmaz değil. Hafize Çavuşoğlu. Evet tabii canım. Açar mıyım oru? O şu an meşguldür. Ama onu da anlayışla karşılamak gerek. Yani akşama kadar sanayide bir gün yanında durdum. İnanır mısınız? En az 15 araba elinden geçti. Sanayide kardeşim Halit Kuyumcu. Selamlar olsun buradan. Bir alkış göndereyim sanayi bölgesine. Ardeşen sanayisine. Selamlar olsun. Şu an bizleri oradan dinleyen var mı? Şu an sanayi bölgesinden bizleri dinleyen var mı? Varsa şöyle bir mesajlarınızı bekliyorum.

0: Evet, şöyle Instagram hesabımızdan canlı yayındayım şu an. Coşkun Uçkan hesabından şu an canlı yayında. Instagram hesabından Radyo Karadeniz'in canlı yayını şu an devam ediyor. Şöyle bir
1: Radyo Karadeniz.
0: Evet, şöyle güzel bir şarkılar, herhalde şarkılarıyla devam ediyoruz. Evet, bu arada WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatalım hemen. 0532 715 0694. Ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun. Adem Bey gelmeyecek mi demiş Ali abim. Ali abim Antep'ten şu an bizleri dinliyor. Vallahi bilmiyorum abi. Ben de senin gidiyorum. İnanır mısın? Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Vallahi gelirse programı devrederim. Gelmezse devam ederim. Artık olduğu kadar ne yapalım abi? Bir bakayım adam evi buralarda mı? Aha, sinirini buldu. Güzeldi. Adem abimi seviyoruz. Adem abime selamlar olsun. Adem Akatine. Hey, şöyle bir Mustafa abimin isteği. Engin Baba'dan şöyle güzel bir şarkı gönderelim o zaman. Engin Baba'dan gelsin. Yedun başımı yedun. Gelsin Mustafa abim. O zaman sana gelsin bu şarkı. Bir de bizi dinleyen Radyo Karadeniz'in güzel insanları, güzel dinleyicileri gelsin. Hatırlatalım şöyle. Instagram hesabımızdan şu an canlı yayındayız. Arada bakıyorum oraya da. Yok olur mu diyor. Ercan Baylar selamlar olsun. Koçtuzu yaylasından şu an beni dinlemekte. Koçtuzu yaylasına selamlar olsun. Bir alkış da sana göndereyim Ercan. Vallahi geçen oradaydım ya. Mükemmel bir yer. Gerçekten mükemmel bir yer. Sevdim orayı. İşim olmadığı zaman direkt oradayım. Bunu

emin olun. Hatta orada eraze bilmiyorum, satıyorlar mı satmıyorlar mı? Almak gerek. Vallahi çok güzel böyle. Orta her tarafta yemyeşil doğasıyla. Böyle işte bir de orada göl var. Mükemmel. Yani herkese tavsiye ederim ve görmelerini isterim. Geçen günde şenlik vardı orada. Festival vardı. Orada bulunduk yani. Oo, Samet Yazar, Samet Yazar. Şu an bizleri dinlemekte. Radyo Karadeniz'de. Birazdan Samet kardeşimizin de güzel bir şarkısını çalacağım. Böyle tulumlu tulumlu. Vallahi yakalamışken kaçmak yok. Haydi bakalım. Evet, şöyle bir Engin Baba'dan. Engin Baba'dan Yedun Başımı Yedun. Eski şarkısı ama olsun, her şeye bedel gerçekten. Hani ne diyorlar, ne varsa eskilerde var, gerçekten öyle. Tebrik ediyorum Engin Aptekin. Evet, hiçbir yere ayrılmayalım, şöyle bir dinleyelim. Bir de en son gelen mesajımızı okuyayım. Bu pazar çıkalım Coşkuncum. Selam, iyi yayınlar dedi. Teşekkür ederim.

Evet, yayınımız devam ediyor. Mustafa Uçkan en son Engin Baba'dan güzel bir şarkı istedi bizden. Onun da isteğini yerine getirdik. Selamlar olsun Mustafa abime. Evet, yayınımız devam ediyor. Instagram hesabından da şu an canlı yayındayız. Coşkun Uçkan hesabından şu an canlı yayındayım. Bir de şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatalım hemen. Radyo Karadeniz'in 0532 715 06 94 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle Samet Ezar'ı yakalamışken şöyle bir güzel şarkısını dinleyelim o zaman. Tulumlu ha böyle ver eluna elini diyelim bakalım. Kendisi de buradan şu an bizleri izlemekte. İnşallah bir gün yayınımıza kendisini konuk olarak alacağız. Buraya geldiği zaman şu an İzmir bölgesinde ikamet etmekte. Artık gelmelisin bu tarafa doğru. Bir bakması var da duman söz yakması var. Evet, hazır mıyız?

Evet, yayınımız devam ediyor. Ercan Baylar şu an bizi dinlemekte. Babamın dedi selamı var dedi. O ne dedi? Muhlama yemeden dedi göndermeyeceğim dedi. Selamlar olsun Koşdüzü yaylasına. Buradan bir alkış gönderelim. Şu an bizleri dinlemekteler. Selamlar olsun buradan. Ercan, ellerinden öp babanın. Bizlere Şeref Kuyumcu, Ardeşen Taksiciler Başkanı Şeref Kuyumcu ulaştı. Coşkun dedi. Bütün taksi şoförlerine, herkese selamlar olsun. Bütün müşterilere selamlar olsun. Bize de bir selam yollar mısın? Ve bir de bize bir şarkı gönderir misin dedi. Yani parça gönderir misin dedi. Bu herhalde seni iste. Her şey senin olsun Şerefim. Şöyle bir alkış göndereyim sana o zaman. Ses nereden yok abi? Instagram hesabında mı yoksa radyoda mı yok? Onu da yazarsan şu an yayındayım çünkü. Bilgilendirirsen sevinirim abim.

Evet Turgay abim. Turgay abim şu an sesimiz İslam hesabından mı yok yoksa radyodan mı yok? Bunu da yazarsan sevinirim abi. Al oyna. Mesabetul. Evet yayınımız devam ediyor. Evet bu arada Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj bölümüne şöyle bir bakıyorum. Oo, Lütfiye Hanım ulaştı bizlere. Selamlar olsun, şu an İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Merhaba, iyi yayınlar. Resul Dindar'dan Sevdam şarkısını oğlum Yiğit için istiyorum. Yani Lütfiye dedi. O zaman şöyle bir alkış gönderiyorum Lütfiye Hanım'a. Selamlar olsun Yiğit için de. Maşallah. Birazdan göndereceğim Sevdan şarkısını, Resul Dindar'dan gelecek. Cumartesi çıkalım o zaman dedi. Olur, çıkarız. Gidelim Mert tarafa. Batı Balokyan gidelim. İstediğin her yere açığım abim, gelirim. Ama düğünleri bitirmem gerek. Yani düğünler bitmesi gerekiyor. Biliyorsun düğün işleri de yaptığım için bir yere gidemiyorum. Bağlandım. Evet Lütfiye Hanım şu an İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Yiğit Bey'e de selamlar olsun buradan. Evet o Zeki abim. Zeki Tiryaki şu an bizleri dinlemekte. Zeki abim. Merhaba Coşkun, iyi yayınlar. Sıradaki parçayı Cumali Demirat'a armağan ediyorum dedi. O zaman ona da bir alkış gönderim Cumali Bey'e. O zaman Cumali Bey de bizi dinliyorsa şöyle mesajlarını da bekliyorum yani radyomuza, Radyo Karadeniz'e. O zaman bir hatırlatayım ben radyo bölümümüzü. Ve mesaj bölümümüzü hatırlatıyorum. 0532 715 06 94. Ne oldu? Mesaj attığımızda uzun zamandır yapmadım Nihat Doğan'ı. Gelsin mi? Utanıyorum bunu yaparken gerçekten ama. Kendime de yakıştırmıyorum ama. Yo. 0532 715 06 94. Bugün yapamadım. Harbiden yapamadım gerçekten. İsteyince olmuyor böyle. Evet ve Meyrem Hanım ulaştı. Günaydın Coşkun kardeşim. Ben pazardan Meyrem, hayırlı cumalar. Bu Adem abi hiç çıkmayacak mı kardeşim? Ne? Hasta mı? Çay mı içiyor? Ben de anlamadım. Kaç ton çay topluyor? Zeki Uçkan'dan ilk çıkardığı şarkı çalarsan sevinirim kardeşim dedi. Tamam olur, bakacağım şimdi ona. İlk çıkardığını bilmiyorum ama hangisidir bilmiyorum. Meftar olabilir. Bakacağım ona söz. Birazdan bakacağım. Bu arada canlı yayın devam ediyor. Instagram hesabından oradan mesajlarınızı okuyamadımsa kusura bakmayın. Radyonun mesaj bölümündeki bölümleri okuyorum şu an. Evet Nihat abim Yaşar, selam olsun ona. Selamlar olsun Nihat abim. Nihat Kiraz, size bir şarkı göndereceğim size de abim. Samselere selam dedi. Aleyküm selam Samselere. Buradan bir alkış gönderelim o zaman. Şehitli köyü. Turgay abi. Turgay abi. Ses ya yok ya. Sesi açmasa ses olur mu ya abi? Bir de yazdı bana ki sesi açmayı unutmuşum ya, kusura bakma. Şakacı seni.

0: Bakaysunel gibi yiyecek misin beni?
1: Bakaysunel gibi yiyecek misin beni?
0: Oyna güzelim oyna.
1: Oyna oyna ince beluni.
0: Oyna güzelim oyna oyna ince beluni. Ayhan Aptekin. Selamlar sevgiler. Bizleri dinleyen herkese günaydınlar diliyorum. Saatlerimiz 10-11'i göstermekte.
1: Oyna güzelim oyna.
0: Bölgemizde bugün bir baktım arkama, pencereden dışarı baktım. Hava çok güzel, dışarıda güneş var sanırım. Sanırım değil, güneş vardı en son. Bir de kapalı böyle, yağsam mı yağmasam mı durumu da vardı ama bölgemizde bugün hava serin, gerçekten çok güzel. Böyle devam etsin. Oo Ahmet Bey, Ahmet Yaroğlu, bu neredesin abim ya? Allah aşkına gözüne kesileyim ya, neredesin ya? Sonra... Selamlar olsun Ahmet abime, Ahmet Yaroğlu'na selamlar olsun burada. Evet, Instagram hesabından şu an canlı yayındayım, Coşkun Uçken hesabından. Bir de şöyle WhatsApp'tan bakalım kimleri burada. Sabah saat 9'da yayına girdik, normalde 8'de girmem gerekiyordu. Malum uyanamıyorum, ne yapayım, yorgunluk çöküyor, olmuyor, bir türlü kalkamıyorum 8'de. Aslında kalkıyorum da ya, uykusuz olduğum için onun için kalkamıyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor. Erken kalkıyorum, kendimi hazırlıyorum erken gideyim diye. Bilmiyorum ne oluyorsa bir türlü o bu saati tutturamıyorum. Hadi bakalım. Evet, en son taksiciler başkanı Ardeşen Taksiciler Kooperatif Başkanı Şeref Kuyumcu ulaşmıştı. Selamlar yolluyorum buradan. Bir alkış daha göndereyim kendisine. Evet, Lütfiye Hanım bizden Sevdam şarkısını istemişti. Şöyle Yiğit Bey'e gelsin o zaman. Yiğit Bey'e gelecek birazdan. Burada mısın Lütfiye Hanım? Evet, günaydın kardeşim. Neşen eksik olmasın inşallah. Habura'dan selamlar. Zeki abiden Nazar parçasını çalarsan sevinirim. Hayırlı cumalar dedi. Tabii ki de abim. Habura Bungalov. Bak reklam yaptım. Olsun Habura Bungalov. Selamlar olsun. Zeki Uçkan'dan Nazar şarkısını göndereceğim. Onu da hazırlıyorum.

0: yok Karadeniz. Alemde.
1: Evet, Antep'ten Ali abim. Coşkun Bey, Instagram'dan iyi olmuş. Çal bir tulum havası da dinleyelim dedi. Çalacağım abi. O da gelecek. Şu an bir istekleri çalalım, istekleri bitirelim. Ondan sonra ona da geliyoruz hemen.

Rubon boncuk boncuk gözlerim, beni benden alışın. Haydi bakalım. Yayınımız devam ediyor şöyle. Şeref Kuyumcu'ya da gelsin bu şarkı.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 10-17'yi göstermekte. Bölgemizde Havali yayın hiçbir yerde bulamazsınız. Böyle eğlenceli, neşeli, güler yüzlü, tempolu. Bu bizi kim alabilir? Bu şansı yok. Vallahi bunu demezden yapamam. Yani inanın yapamam gerçekten. Bu vazgeçilmez. Her programda yapıyorum, patlatıyorum bir tane. Gönül İşleri Çiçekçilik Instagram hesabımdan şu an bizlere ulaştı. Ya oradan yazın, bu taraftan da yazın. Radyo Karadeniz'in mesaj bölümünde de yazabilirsiniz yani. Oradan da 0532 715 06 94. Yazın da, nereden yazarsanız yazın diyorlar ya. Olsun, arada böyle canlı yayın açacağım Instagram hesabında.

0: patronum halum.
1: Hey şöyle Zeki Uçkan'dan Nazar şarkısını gönderiyoruz. Meryem Hanım istemiş de şöyle Zeki Uçkan'dan güzel bir şarkı gönder. Nazar geliyor hazır. Ama Nazar olmasın, aman dikkat et. Şöyle dinliyoruz, hiçbir yere ayrılmayalım. Frekansların başında olalım. Neredeyiz? 87.5 Radyo Karadeniz'in yanındayız.
2: Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Sevdam uzadı, yedin azar, bak tükendi azar azar. Bilseydi çek tuğumi, anlardı ardışen pazar. Evet, buradan ardışen pazar. Pazara da selamlar olsun. Bölgemizin güzel ilçesi Pazar'a selamlar olsun. Şu an Pazar ilçesinden bizi dinleyen var mı? Burada mı? Buradaysa şöyle ben de buradayım diyebilir mi? Valla bütün ilçelerimizden şöyle mesaj bekliyorum. WhatsApp mesaj hattımıza yazabilirsiniz. 0532 715 06 94. Bir daha söylüyorum hemen. 0532 715 06 94. Ve de Coşkun Uçkan Instagram hesabından canlı yayındayım. Evet, sevgili eşim bize de bir şarkı gönderir misin dedi. O tabii göndereceğim birazdan, hazırlık diyor. Hele de o Elisa var ya, o Elisa. Onun yanaklarını yiyorum, onun canını seveyim ben buradan. Selamlar olsun. Bir alkış göndereyim ona. Ham koku mantolu bir dakika. Arada oluyor böyle şey. Evet, şu an bizleri kimler dinlemekte istiyorlar? Bir tahmin edin. Adem Akatin. Adem abim şu an bizleri dinliyor. Selamlar olsun Adem abime. Valla Instagram hesabına canlı yayın yapıyorum şu an. Valla bir aksiyon olsun, enerji olsun, farklılık olsun diye. Onun şu an saatinde çalmaktayım aslında. Şu an onun yayınındayım. Normalde saat 10 arasında kendisi yayında olması gerekirken. Yok ortalıkta, yok. Adem abimizi seviyorum gerçekten. Selamlar olsun Adem Akatin'e buradan. Evet, şöyle WhatsApp mesaj hattımızı da hatırlatalım. 0532 715 06 94 hatırlatma bölümündeyim. Yani oradan ekleyin WhatsApp mesaj hattımızdan. Bir de radyomuzun uygulaması var. Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'in hesabından uygulamasını da indirebilirsiniz. Android, iOS uygulamalarından da bizleri oradan da dinleyebilirsiniz. Bizlere kimler ulaştı? Mustafa abim, bon neredesin gözünü seveyim? Bu sonra bir alkış göndereyim sana o zaman. Piyanist Mustafa, günaydın Coşkuncum, hayırlı yayınlar. Hele şükür dedi, neredesin? Radyoda sen olmayınca dinlemek de gelmiyor. Hiç açmadım, bugün tesadüf açtım, mutlu oldum dedi. Bu pazar köydeyiz, ona göre Onur Atmaca'dan hareketli bir şarkı gönderirsen tüm Karadeniz dinleyicilerine gelsin dedi. Bu bizi kim alabilir Mustafa abi? O şansı yok. Evet, bu arada Instagram hesabımızdan da şu an bizleri dinleyen bayağı kişi var. Yani bayağı kişi girdi, yani oradan da beni takip ediyorlar şu an. Valla oradan da mesaj atabilirsin, istekleriniz varsa çalabilirim oradan da. Coşkun Uçkan hesabından şu an canlı yayındayım. John Tayakmış halim var dedi. Valla Mustafa abi bilmiyorum ama son zamanlarda her şeyi yaktım. Conta monta kalmadı, bilmiyorum artık. Aynı yazdın ya bana, contayı yaktın mı diye. Evet, şaka bir yana gerçekten son zamanlarda yoğun geçti. Evet, ses yorgun dedi. Doğru diyorsun abim, sesim biraz yorgun. Çünkü her akşam düğünde olduğum için yorgunum biraz. Bu olsun, şansı yok. Vaziyet alın, ortalık karışacak birazdan. Evet, Adem abim yazdı ki Adem Akatin şu an bizleri Instagram hesabından mesaj attı bizlere. Pazartesi inşallah yayındayım yazdı. Adem Akatin'e buradan bir kucak dolusu selamlar yolluyoruz kendisine. Pazartesi yayındayım dedi. Bak, buraya not alıyoruz abim. Bak, burada dinleyenler var. Pazartesi yayındayım dedi Adem Akatin. Ula Adem var ya, valla ona hastayım yalan diye. Bir dinleyelim ya, bir kez söyleyeyim. Adem abime saygılar, sevgiler yolluyorum. Onun pazartesileri ya bitmiyor ya. Bak şu an yayında Mustafa abim yazdı. Onun dedi, Adem abinin dedi pazartesileri bitmiyor dedi. Artık bekliyoruz dedi kendilerini dedi böyle. Aa, armonika geldi, hazır mıyız? Valla bu bölümü hastayım yalan diye. Bu bölümü dinliyoruz.

Saygılar, sevgiler, günaydınlar diliyorum. Saatlerimiz 10.28'i göstermekte. Bölgemizde... Bak arkaya döndüm baktım. Az önce güneş vardı, şu an güneş yok. Demek ki o kontaler bir hava var dışarıda. Bizim burada öyle. Her an her şey olabilir. Hani diyorlar ya, vaziyet alın ortalık karışık. Gerçekten öyle. Şemsiyeni almanız gerekiyor yani. Öyle değil. Bir araştırma yapılmış. 365 günün sadece 60 günü güneşliymiş. Hani bölgemizde. Valla güneşi özledik gibi bir şey ama olsun. Böyle serin geçsin, serin serin. Çay toplayanlar için birebir, oh ne güzel hava diyorlar. Çaylar hazır mı? Çaylar hazır mı? Arada çay da içelim. Aha celeviş geldi. Evet, Coşkun Show devam ediyor. Vallahi her şey çok güzel. Neşiniz bol olsun. Güler yüzünüz çok olsun diyelim. Şöyle bir grubundan. Tuman aldı dağlara. Ben aldım kayalara. Gelsun mi? Gelsun. Bir dinleyelim. Hadi bakalım.

Evet, Çetin abim yazdı. Yayın bugün dedi biraz uzun sürdü dedi. Yok, uzun sürmedi aslında abim. 9'da girdim. Normalde 8'de gelmem gerekiyordu. Ben geç kaldım. Kalkamıyorum sabah. Malum uyuyamıyorum geceleyin, ondan sebep. Bir de hazır Adem abim yokken, Adem Akatin yokken dedim yayınından biraz uzatayım dedim. Vallahi buralar bana kaldı şu an. Bugün istediğim kadar demeyeceğim. Böyle bir 10 dakikada yayındayım çünkü ondan sonra gitmem gerekiyor. Çünkü SSK'da işlerim var.

0: Oho ne sardı dok aşağı ya. Oho vur aşağı. Ah ah. Sabah sabah da ne sarıyor. Evet şöyle bir Resul Dindar'dan sevduğum diyeceğim. Şu an bizleri dinlemekte olan herkese gelsin bu şarkı. Bütün sevenlere, sevdiğine gönderiyorum. Bir de beni dinleyen herkese gelsin.
1: Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Valla şöyle bir sevduğum diyeceğim adlı şarkıyı gönderdik. Bütün herkese gelsin buradan benden. Bir de böyle yapay zeka İbrahim Sarı'nın şarkısı var. Si gulur ya, si çakana mu gulur ya. Lazca bir şarkı, çok güzel.

Letta tutende olur ya. Siz çakan ayağın Mogulu. Valla İbrahim abiden çok güzel bir şarkı. Bunu abim yapmalısın. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum sana. Bunu kesinlikle şarkıya dökmelisin. Yani bunun altyapısını mı yapacaksın? Ama bu ritimde tutar, patlar bence. Yapay zekayla yapılmış bir şarkı. Ben de ilk başta gerçek zannettim. Bir de baktım ki yapay zeka, ama olsun. Normalde yapay zeka şarkılarına yer vermiyorum bölümde ama güzel, beğendim. Tebrik ediyorum bunu kim yaptıysa. Arada yani işe yarıyor. Siz çakanaya mı gulur? Toprak altında gidiyorsun dedi. Yani yolunu bulmazlar. Evet İrfan Yaroğlu. Selamlar olsun İrfan abime. Şu an neredesin abim şu an? Çaykur'da mısın? Çaykur'dan bizi mi dinliyorsun? Çaykur'dan bu arada Çaykur'dan beni dinleyen var mı? Yayınımızı dinleyen var mı şu an? Rize bölgemizde fark etmez ilçesi neresi olursa olsun. Ya da Artvin, Trabzon, il dışından, yurt dışından. Bizleri dinleyen varsa mesajlarınızı bekliyorum. Evet şöyle bir Serkan Aydın'dan da 41 kere maşallah. Bu da bildiğim kadarıyla İbrahim Sarı şarkısı. Valla bugün 3-4 defa yer verdim. Sevdim. Güzel de gidiyor.

Oo, Onur Erdem. Yeni uyandın sanırım. Ama o hisseli ya. Tolu molu dogan baru artık. Uyanmışsındır illaki. Evet, bu arada Instagram hesabımızdan da canlı yayındayım. Coşkun Uçkan hesabından canlı yayındayım. Bu bayağı bir giren çıkan oldu. İzleyen oldu. Mesaj atımlarımız oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İzleyen, dinleyen kulağınız dert görmesin diyelim o zaman. Bir de bu arada Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj bölümüne de mesajlarınızı bırakabilirsiniz. 0532 715 0694. Bölgemizde böyle bir yayın bulamazsınız. Böyle action, aksiyon, ne ararsanız var. Bir telefon telefon işini de çözebilsem konuk da alacağız da bakalım. Kışın bombayı patlatıyorum, yalan değil. Çok güzel şeyler olacak. Şimdi yazın para kazanma zamanı olduğu için pek vakit ayıramıyoruz. Zaman isteyen şeyler bunlar.

Evet Bekir Bey, Salon Köy'den şu an bizleri sen hesabından da yazdı. Selamlar olsun buradan. Süleyman Adalı, şu an gördüm seni. İstediğim hesabımda giriş yaptın. Selamlar olsun sana da. Şu an beni dinleyen herkese kucak dolusu selamlar yolluyorum. Bir de günaydınlar diliyorum. Fatih Kalaycı. Fatih Kalaycı'ya da selamlar olsun buradan. Bak böyle aksiyon oluyor. Demek ki her yerden açmak gerekiyormuş yayını. Şu an Radyo Karadeniz'den canlı yayındayım. Saat 9'da başladım. Yayına normalde 8'de başlamam gerekiyordu. Güzel insan günaydın dedi Süleyman Adalı'ya. Bir selam yollayalım, bir de alkış gönderelim buradan. Şu an Çaylin'de kendisi.

dinleyenlerim. Vallahi bugün bana mesaj atan, dinleyen, nerede varsanız, çayda, çay içerken, çay toplarken, iş yerinde, araç başındayken, vallahi çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyelim o zaman. Son şarkımız, böyle yavaş yavaş gitmem gerekiyor. Herkese kucak dolusu selamlar. Tekrardan günaydınlar. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle kendi saatimde burada olacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son şarkımızla bitiriyoruz yayınımızı. Hoşça kalın.

Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşında bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Reklam.
1: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
0: Reklam.
2: Müziğin ritmini hisset.
3: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
4: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
5: Yok başka hayalim, aynı bendim.
2: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Daha güncel. Daha çok müzik.
1: Daha samimi. Herkes burada olacak.
0: Daha romantik.
1: Daha romantik.
2: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Sosyal medya platformunun veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip sattıkları belirlenen hacker grubuna yönelik hazırlanan iddianamede 7 sanığa 9,5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekar orman yandı. Spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
3: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam. Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
2: Burası Radyo Karadeniz.

rekabetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevdas.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Şef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Şef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı Suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 6022.
4: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

Var ya.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı ortaya çıktı dedi. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, işletmelerimiz 250 milyar liralık finansman paketine 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

unutulmaz şarkılarıyla Retro'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün programa Harun Kolçak, Gitme Seviyorum'la başladık ve 2005 yılına gidiyoruz. Fatih Erkoç'un Beklenen albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Gitme. Hoş geldiniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi Hakan Peker'in İllaki albümünden seçtim. Beni Aldatma sonrasında İzel'le Retro'ya devam edeceğiz. Şarkımızsa Gizli Macera.

Candan Erçetin'in unutulmaz şarkılarından bir tanesi Sensizlik sonrasında Retro'ya Mir Kelam'la devam edeceğiz. Şarkıcının 2001'de çıkardığı Unutulmaz adlı albümde Yazık Günah'la birlikte aslında çok da mevzu bahsi geçmeyen bir şarkı. Sevgi Tanecikleri

Mazhar Alanson'un Sabahattin Ali'ye selam verdiği şarkılardan bir tanesi. Ne dersiniz? Sonrasında Rafet Ey Roman'la devam ediyoruz. 2005 yılında yayınlanmış keyifli bir şarkı. Sahiller şimdi.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

Şarkı İzel'den dinlemiştik. Şimdi ise Ümit Sayın Bey İzel'den dinliyoruz. Tutun Ellerimden sonrasında Retro'nun bugün kapanış şarkısı yine İzel Çelik Ercan döneminden kalma bir istek nidası. Hande Yener yorumluyor. Bitmesin bu rüya. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Ben Rana.
0: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmiyle
2: radyonuzdayım.

Haftanın cumasında, haftanın en sevilen günlerinden birinde yine hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Bu cumanın ritmini bizimle birlikte yakalamak isterseniz siz de radyonuzun sesini biraz daha açacaksınız. Hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel. Yine dop dolu bir iki saat var. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Hem çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz, eşlik edeceğiz. Hem de sıradaki şarkı acaba benim şarkım mı diye merakla bekleyeceğiz. Bugün de hayatın ritmi dop dolu. Bugün de iki saat boyunca hayatın ritmiyle ben Rayna, yanı başınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
1: Almanya'da yer konu 12'yi vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
1: Bilge milleti bana kardeş.
3: Al benden de o kadar.
1: Mahdur'a hoş geldin.
4: Hoş bulduk Süleyman abi.
1: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
5: Yolculuk nasıl geçti?
6: İyi demiştin ya.
2: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
0: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
7: Sinevizyon.
8: Radyo Karadeniz.

Yaz bitti ama siz yine de fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız, siz yine de düz bir karına sahip olmak istiyorsanız, ne de olsa mevsim fark etmez, biz her mevsim fit olmak istiyoruz diyorsanız eğer, yeme alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz. Bazı kötü yeme alışkanlıklarının düz bir karnın düşmanı olduğunu söylüyor uzmanlar. Siz fark etmeden tükettiğiniz gıdalarla o düz karına bir türlü ulaşamıyor olabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, diyetisyenler, yeterince lif tüketmediğinizde, her gün lifli gıdalar tüketmediğinizde karnınızın düz olamayacağını söylüyorlar. Bu yüzden lif eksikliği olmasın beslenme programınızda. Keza aynı şekilde yeterince protein tüketmenin de düz bir karın için önemli olduğunu söylüyorlar. Özellikle şekersiz sakız çiğnemenin, içecekleri pipetle içmemenin de önemli olduğunu söylüyorlar. Eğer içeceklerinizi pipetle içerseniz şişkinlik yapabilirmiş. Bu da önemli bir detay. Gazlı içecekler kullanmayacaksınız. Alkol tüketmeyeceksiniz. Böylece düz bir karına sahip olabileceksiniz. Bu birkaç küçük tiyoyla kışında fit kalabilirsiniz hanımlar beyler.

şimdi büyük bir ihtimalle hepimizin pasaportunda, kimliğinde, işte özel işlemlerde kullandığı fotoğrafları sevmediğini tahmin edebiliyorum. Hepimizin öyle fotoğrafları var tabii ki. Pasaport fotoğraflarını görmek istemiyoruz. Bazen kimlikteki fotoğrafları sevmiyoruz. Biyometrik diyorlar ya o fotoğraflara, işte o fotoğraflarda da güzel çıkmanın sırrını vereceğim size eğer değiştirmeyi düşünüyorsanız. Makyaj yokmuş gibi makyaj yaptığınızda, doğal ve hafif makyaj yaptığınızda yüz hatlarınızı değiştiren ağır kontürlerden, koyu renklerden kullanmadığınızda daha güzel çıkacaksınız. Zaten yasak fotoğraflarda öyle ağır makyaj yapmak. Aynı zamanda ağır katmanlardan kaçınmak, doğallığı korumanın da cildinizi daha doğal gösterdiğini, fotoğraflarda daha doğal çıkacağınızı söylüyorlar. Ama öncelikle yüzünüzü doğal şekilde boyutlandıracaksınız. Kamera karşısında özellikle gözleri belirginleştirmenin, dudakları çerçevelemenin önemli olduğunu söylüyorlar. Kıyafet seçimi de önemli. Parlak ve yansıtıcı kumaşlar flash patladığı anda parlama yaratacağı için parlak renkler seçmeyin fotoğraflarda diyorlar. Aynı zamanda saç modelinizin de biliyorsunuz doğru şekilde tercih edilmesi lazım. Yüzü kapatmayan ancak hatları net bırakan sade bir saç seçilmesi gerekiyor. Zira yüzün ortaya çıkacağı saç modelinin de bu tarz fotoğraflarda en doğru seçim olacağını hatırlatmak isterim eğer şu sıralar o fotoğrafları değiştirmeyi düşünüyorsanız.

Bu yazı dolu dolu geçiren isimlerden biri hiç şüphesiz yine Mabel Matiz oldu. Birbiri ardına çıkarttığı hit şarkılarla yazı gayet eğlenceli geçirmemizi sağladı. Bildiğiniz üzere Haziran'ın sonunda çıkartmıştı bu şarkıyı. Yanlış hatırlamıyorsam 26 Haziran'da dinleyicisiyle buluşmuştu Umrum Dışı. Yazı damgasını vuran hitlerden bir tanesi özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi, çağdaş pop sound'ıyla yine müziğe yön vermeyi başardı söz ve müziğinde. Mabel Matiz ve Murat Güner imzası var. Umrum Dışı hayatın ritmindeydi. Yaz bitmeden Haleylim şarkısı da geldi ama o şarkı üzerine konuşmalar, o şarkı üzerine tartışmalar devam ederken Haleylim'i de Ağustos'un ortasında çıkartanı hatırlatalım sevgili Mabel Matiz'i Umrum Dışı ile dinledik. Peki süperstarımız Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Hayatın ritmine bu güzel cuma günü renklendirecek mümkün değil.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi biz yazında kışında fit olmaktan bahsediyoruz her zaman ama çikolata yemekten de geri kalmıyoruz. Çünkü çikolata sağlıklı bir besin aslında. Yani öyle söylendiği gibi kilo aldırmıyor ama miktarı önemli. Yediğimiz çikolatanın miktarı önemli. Bir de ikincisi tabii ki içeriği önemli. Çok sütlü, yani içerisinde fazla yağ bulunduran çikolatalardan tüketmeyeceksiniz. Daha ziyade kakao oranı yüksek çikolata tüketeceksiniz. Tabii ki bitter çikolata. Bitter çikolata ile alakalı bir araştırma yapmış uzmanlar ve diyorlar ki İngiltere'de yapılan bu araştırma sonucunda çikolata yemek gençleştiriyor olabilir. İçeriğindeki bileşenler sebebiyle biyolojik yaşınızı daha genç gösterebilir diyorlar. Bu yüzden ben hep derim ya, sabah uyandığınızda bir parça çikolatayla başlayın güne diye. Bu yüzden misal sabahları nasıl olsa gün içinde harcayacağınız için bir parça çikolatayla güne başlayabilirsiniz ya da kahvenizin yanında bir parça bitter çikolata her gün tüketebilirsiniz. Amaç gençleşmek ne de olsa.

şöyle bir baktığımda sosyal medyayı çok dolu dolu kullanan da var. Sosyal medya kullanmak istemeyen, hatta hesaplarını donduran, kapatanlar da var görüyorum. Z kuşağı böyle zaman zaman uç noktalarda kararlar alabiliyorlar. Ve en şaşırtıcı kararlarından bir tanesi bana sorarsanız akıllı telefonları bırakıp eski tuşlu telefonlara dönüyorlar. Gençler üzerindeki sosyal medya etkileri dünya genelinde tartışılmaya devam ederken bazı bölüm, Z kuşağı bölümü, sürekli bildirimlerden, uzun ekran sürelerinden, sosyal medyada bitmek bilmeyen kaydırma alışkanlığından uzaklaşabilmek için geçmiş teknolojiye dönmeye karar veriyorlar. Kapaklı ve tuşlu telefonlar, eski tip dijital fotoğraf makineleri gençler arasında yeniden popüler hale geldi. Eğer bir kenarda sakladığınız eski tuşlu telefonlarınız ya da eski dijital fotoğraf makineleriniz varsa onları gençler çok seviyorlar. Çıkartın ortaya, paylaşalım, hep birlikte paylaşsınlar. Retro teknoloji geri dönüş yaptı. Sadece modada değil, teknolojide de retro akımı var hanımlar, beyler. Tuşlu telefonlar şu sıralar gençler arasında revaçta. Bence bu fırsatı kaçırmayalım. En azından biraz sosyal medyadan uzaklaşsınlar.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
1: Reklam. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Ağustos'un 28'i, yavaş yavaş yazın sonu yaklaşırken yavaş yavaş yağmur haberlerinden bahsetmeye, sıcaklık düşüşlerinden bahsetmeye başlarken uykunun da yeniden düzene girmesi olası diyor uzmanlar. Yaz yavaş yavaş sona ererken uyku düzeninde değişeceğini söyleyen araştırmalar. Bu yaz dönemi sonrasında hem okula hazırlık zamanında hem de yavaş yavaş sonbahara geçiş döneminde uyku düzeninizin artık eski haline dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Geceleyip sabahlara kadar oturanlar, gündüz uyuyup gece vakit geçirenler artık yavaş yavaş okullar açıldıktan sonra da yaz bittikten sonra da normal uyku düzenine dönecekler. Aslında hiç yapılmaması gerekiyor ama yazın bazen böyle kaçamaklar yapabiliyoruz. Çünkü kaliteli uyku gece uyunulan uykudur. Düzenli uyku saatleri için alıştırılması gerekiyor gençlerin diyor uzmanlar. Artık Ağustos'un sonu gelmişken ben de hatırlatmış olayım. Uyku düzeninizi yavaş yavaş hazırlamaya bakın. Ne de olsa bu hafta sonu Ağustos'u uğurluyoruz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı, bu topraklarda hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın babasız, baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bugün 208 yükseköğretim kurumunun yaklaşık 187 bin akademisyenin ve 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin yer aldığı güçlü bir yükseköğretim sistemine ulaşılmıştır. Bu sistem dünyada küresel ölçekte süper güçlerle rekabet edebilecek bir altyapıya ve kapasiteye sahiptir dedi. Nepal'in kuzeyindeki sınır bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.
3: Devam ediyor. Devam ediyor.

Sağlıklı beslenmenin aslında en önemli kısmı vücudumuz için, sadece dış görünüş değil, sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek, sağlıklı yaş almak için önemli olduğunu hatırlatayım. Sağlıklı beslenme önemli. Sağlıklı yaş almak ve hayata devam edebilmek adına, sadece kilo vermek değil. Ama eğer kilo vermek istiyorsanız rakamlara, sayılara takılmayın hanımlar beyler. Bazı pratik yöntemlerle de kilo verebilirsiniz diyorlar. Öyle çok da fazla kalori hesaplaması yapmadan da kilo verebilirsiniz. Nasıl? Tabii ki yediklerinize dikkat edeceksiniz. Bol bol sıvı tüketeceksiniz. Ama aynı zamanda bol bol hareket edeceksiniz. Doyduğunuzda tabağı bir kenara bırakıp acıktığınızda doyana kadar yiyeceksiniz. Buna içgüdüsel beslenme diyorlar. Günlük adım sayısını arttırdığınızda, dengeli beslenme düzeniyle stresi yönettiğinizde, en önemlisi uykuyu düzenlediğinizde daha hızlı kilo verebileceğinizi söylüyorlar. Hem daha enerjik, hem yaşam enerjisi yüksek, hem de sağlıklı bir hayata sahip olmak için bu detayları gözden kaçırmayın. Bugün cuma ama bence pazartesiye bırakmadan hafta sonundan da başlayabilirsiniz sağlıklı yaşamaya.

Bugün pazartesi değil, hafta sonuna geliyoruz ama dünyanın en sağlıklı besinlerinden bahsedeceğim size. Hafta sonunda da kaçamak yapmayın diye. Genelde pazartesileri böyle şeylerden bahsediyorum yeni başlangıç yapanlar için ama önceden hatırlatayım. Hem belki de önümüzdeki pazartesi hem de belki de Eylül'ü karşılarken faydası olur. Dünyanın en sağlıklı besinleri listelenmiş. Listenin birinci sırasında avokado var diyorlar. Kime göre, neye göre? Yapılan araştırmalara göre. Su, lahana turşusu, zencefil, chia tohumu onu takip ederken Hindistan cevizinin, soğan ve sarımsağın, tatlı patatesinde dünyanın en sağlıklı 10 besini olduğunu söylemişler. Listede tabii ki bitter çikolata da var. Listede tabii ki kereviz suyu da var. Tercih size kalmış. Tabii ki hepsini sevmek ve tüketmek zorunda değiliz ama dünyanın en sağlıklı besinleri beslenme listemizde olursa önümüzdeki mevsim geçişini daha sağlıklı karşılayacağımızı hatırlatmak istedim.

0: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Herkese merhaba.
2: Merhaba.
1: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bu hafta sonu Ağustos'un son hafta sonu. Önümüzdeki hafta Salı günü Eylül'ü karşılıyoruz. Ve Eylül ayı ile birlikte dört burcun gönül kapılarının aralanacağını söylüyorlar. Yani normalde astrolojik tahminleri vermem ben yayında ama bu haber çok dikkatimi çekti. Eğer merakla bekleyenler varsa yeni ayın getirdiği yeni başlangıç enerjisiyle birlikte önümüzdeki Eylül ayında dört burç gönlünü fena kaptıracakmış. Başak, yeni ayın getirdiği yeni başlangıcın enerjisini alırken Koç dolunayın cesareti ve Venüs'ün akrep geçişi Eylül ayında aşk hayatında hareketli günlerin kapısını aralayacak diyorlar. Sonbahar aşkına hazır olması gereken burçlar arasında ilk sırada Boğa burcu varmış. Eylül ayı aşkta uzun zamandır beklediği aşkı geri getiriyor diyorlar Boğa burcuna. Aranızda terazi olanlar varsa Ekinoks'la birlikte kendi krallığını ilan eden terazi burcu Eylül ayında yalnızlığa veda edecekmiş. Akrep burçlarının özellikle Eylül'ün 10'undan sonra aşk ve güzellik genezdegeni Venüs'ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte dikkati üzerinize çekeceğinizi söylüyorlar. Akrepler de Eylül ayında aşktan nasibini alacak. Bir de tabii ki balık burçları sil baştan olabilecek kadersel imzalar var diyorlar. Peki ya geri kalanlar? Yani geri kalanlar için çok fazla bir açıklama yapmamışlar ama bu dört burcun Eylül ayında mutlaka aşkı bulacağını söylüyorlar. Eylül bitiminde bulamazsanız aşkı gelin birlikte konuşalım bu haberi yapanlarla.

hareket etmedin, egzersiz yapmanın faydalarından bahsediyoruz. Peki ya egzersizi evde mi yapmayı seversiniz? Açık alanda, parkta, bahçede mi yoksa spor salonunda mı? Eğer spor salonunda spor yapmayı, egzersiz yapmayı seviyorsanız bazı gizli tehlikeler var spor salonunda diyor uzmanlar. Gelin onlara bakalım. Açık havada spor yapmanın daha faydalı olduğunu hep birlikte karar verelim. Peki özellikle ıslak zeminlerde, duşlarda sıklıkla karşılaşılan bazı mantar türleri olabilir diyorlar. Aman dikkat edin spor salonlarında. Görünmeyen tehlikeler arasında bu var. Hele ki deri yaralanmaları varsa. Özellikle yoğun nemli ortam olduğu için terle birlikte hastalık yapıcı bakteriler ve mantarlar daha fazla ürüyorlarmış. Spor salonunda kapalı alanlarda spor yapmanın bazı mikrobiyal riskleri de beraberinde getireceğini söylüyorlar. Tabii kıyafet seçimi de oldukça önemli. Bazı spor kıyafetlerinin sentetik olduğunu unutmayın. Tamamen pamuklu kumaş kullanmayı ihmal etmeyin. Mutlaka ama mutlaka kullandığınız spor aletlerinin her gün düzenli şekilde ya da düzenli aralıklarla dezenfekte edilip edilmediğinden emin olun diyorlar. Ben de bu önemli detayı hatırlatayım spor salonunda spor yapmayı sevenlere. Yoksa açık havada çimlerin üzerinde koşu, yürüyüş yaptığınızda, egzersiz yaptığınızda çok daha sağlıklı bir spor gerçekleştirmiş olacaksınız. Hatırlatmış olayım, bence havalar en güzel zamanında spor yapmak adına.

Haftayı tamamlarken ve hatta Ağustos'u tamamlarken bu güzel cuma gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Önümüzdeki hafta sonu Ağustos'un son hafta sonu. Yazla alakalı hayata geçireceğiniz ne varsa son hafta sonuna giriş yapmış oluyoruz, haberiniz olsun. Peki bu sene yaz gerçekten çok çabuk geçti. Güzel bir hafta sonu olsun hepiniz için. Radyonuz hep açık olsun, kulağınız hep bu frekansta olsun. Biz pazartesi görüşeceğiz. Bugünlük hoşça kalın diyorum ben Rania. Mikrofon başından ayrılıyorum. Pazartesi hayatın ritminde yine buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Horona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: kedi. Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece

bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. En sevilen şarkılar, Karadeniz'in sesi, Radyo Karadeniz'de. Ben

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Dinle.
1: Hala iki ülke gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Oh no.
1: Someone's art project, maybe?
0: All the way out here?
1: That's weird.
2: Nightmare fuel.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğimi talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
2: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition. Cinevizyon.
4: Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.
5: O kara gözlerine bakıp da doyamadım. O kara gözlerine.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: yangınında tutmuştum. Hani benim gençliğim.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.

0: Sabahın ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Dinle.
1: Hala iki ülke gibi yarım sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

adam gibi yürekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalancı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle

Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

kendisini, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şavrut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

geçerken dalından bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlü, dön, ele değse dön. Sensiz olmuyor,

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.